0: davam qilyan.
1: Yaxshi, toza bo'lib tankan. Dasturim o'tib, tuz chiqdi, zada masturimiz aynakdan chiqdi. Naqshlarimiz o'tdan qo'yiblar. Aslida siyasatdan narsa deyman va jadva chiqmaydi.
0: Dadi o'zgarish pastlar.
1: Mam bo'ldi. Qasam ichishni maganda. Qasam, ma'lumot turib qilsa, bitgan o'zanda men chiqqanini ko'rib,
2: chekdi. 热赫曼老人技艺精湛，经过他手的乐器，每一把都形态精巧，音色悦耳。这也是他们之间能持续合作十余年的原因。尽管今年已经72岁高龄，但热赫曼老人依然坚持亲自调试每把乐器。最近，他更忙了。
0: Ay, baka olam basam şu kestim baxdım. Özəmlə turmuşdu, qamda şükən, şu kestimini ravaclandırıb, yaxşı, özəm nəyətən yaxşı görmüş.
2: Meydan yola sində dindən, 热赫曼阿卜杜拉都会带着儿子 去自家堆满木头的后院 精挑细选。
0: Ya Allah, çınarına yavuşa.
3: Ya çınarına yavuşa.
0: Ne o yine yavuşa. Çoğal, robot çıkmaydı ya. Küçük gibi de koyuyor. Ama onun ki manda yarımız bunu.
2: 制作一把好的乐器要经过选材、开料、打磨、组装、调音等28道工序，每一道工序都有它的讲究。选木头是第一步，也是至关重要的一步。
4: Çalgıya saçta hem de moyumu materyal kalmış gerek. Düz kalıga materyal 50 yıldan aşkan buluş gerek. Yani ekilip keçik yüzde kesiş gerek. Bundak yavaşlı materyalin kezi zıştıkı hem de muvaffak. Evaz çıktı en yakışı. Bunların hem de evlatlarımızdan kalan tecrübeler.
0: Ha yavaştan çıkı da manadan öt. Bir kasıtı öpme 500 yerinde. Daha yumulaklı. Ama çıkmaydı. Ha yavaştan ne yapayım ki?
2: 从事乐器制作66年，热赫曼老人对这些木头再熟悉不过了。看似随意的一次触摸，不经意的一个眼神，他便能准确地知道哪个木头适合做哪种乐器。一段木材可以诞生出几件作品。